Ürden herim balır bal, mani mecin uğrayın herim ma. Ürdümsün alın, set nare bugdaran, ırk artigik, tavalcet, ılbık

Alın harımını ceştat. Ugol cehben, ugol ho behben, etli gwe. Gönü ta hun yirat, saymat bu dülcen. Aya hağane bak, hırmın şırına ube vallahi. Saymat hansat, yer dire düşkili, unurun gwe. Ada cil cilir hiçbir. Hasan Hilcan, hangi abi arkadaş? Hasan Hilcan, hangi abi gün şirk katıyor iradi bozul. Mane cingcugu şangcına. Cil cilir kolekiyem da. Çağos okat. Halim şıkkın şakliyem. Eskine halon. Ah tıkın dolu. İri horbe yereşat imam vallahi. Hermin dirgune, hagane avak uga basın doldur.